0: Oh, hello.
1: Rather Humane.
0: Şimdi yalan Humane. Çımacık da mutlaka. Spay. Azı hılakama. Şamanımı gıbe. Şamakamız var ya. Sergon Gabriel. Şamakamız var ya. Sergon Gabriel. Şamak. Gel de lakşım yok.